0: Geç gelen şöhret onun için çok daha iyi olmuş. Yani öyle bir röportajı vardı. Çok daha erken yaşta ünlü olsaydım bunu kaldıramayabilirdim diyor. İlginç değil mi? Teddy Swims, Mr. Know-It-All'la buradaydı. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Günaydınlar Serdar, ben Zed. Mermors ve Gresh in the Middle birazdan dinleyeceğiz. Daha öncesinde ise Hügel ve Email Angel, Moving to the Sun seni bekliyor, unutma.
1: Reklam. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Migros'tan Hodri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler.

Aslında 2018'de popüler bir markanın bahar kampanyası eşliğinde dinleyiciyle buluşmuştu ama sonrasında o kadar çok sevildi ki tabii küresel çapta önemli bir liste başarısı yakaladı. Zed, Mermors ve Grey'den dinledik.

0: Keşke tekrar müziğe dönse yepyeni albümler, şarkılar yayınlasa. Bu sese gerçekten yazık oluyor. Yani bizler bu sesten, şarkılarından niye mahrum kalıyoruz değil mi? Onu Someone Like You'nun remixiyle dinledik Adele. Sabah modundasın, günaydınlar. Birazdan bakalım kimler seninle. Karol G ve Shakira'yı birlikte TQG ile dinleyeceğiz. Öncesinde ise Magnetic ile The Bossa burada olacak. Kaçırma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Haliç, Mecidiyeköy, aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
6: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
9: Sabah Modu.

0: drums.
1: Karol G, Shakira, TQG ile buradaydı. Sanatçılar internette kendileri hakkında yapılan olumsuz yorumları ne kadar kale alıyorlar? Bu konuda Eva Max cephesinden bir açıklama var. Birazdan paylaşacağım. Şimdi Brian Mescal, Fire in the Sand'e devam.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti ve 3. eleme turuna yükseldi. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avusturya 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8. Radyo Feremen'de sabah modunda DJ Goja, Jason Derulo, Mexico.

Fısı'nın resmi albümünde Energy adlı bir şarkı seslendirmişti. Aslında bu şarkıyı 2 yıl önce yazmış ve artık internetteki eleştirileri ve insanların ne düşündüğünü çok fazla umursamadığını belirtiyor. FMX, OMI ile dinledik onu.

0: Temmuz 2026 artık tarihteki yerini almaya hazırlanıyor. 31 Temmuz sabahında ilerliyoruz. Müzik dünyasının fenomenleri de seninle. D.A.T.I. Tek ve değerli buradaydı. Günaydınlar. Radyo Fermen'de Serdar mikrofonda ve sabah modunda Womanizer'la British Spears dinlemeye var mısın? Öncesinde ise Olivia Dean, So Easy. Radyonda olacak, kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
3: Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
4: Sana iyi gelecek.
5: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'le.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.
6: Ekspertizse Dynobil'le.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de.

Womanizer, Britney Spears buradaydı. Hayat hikayesi gerçekten ibretlik. 90'ların sonunda dünyanın en popüler kadın yıldızlarından bir tanesinden bahsediyoruz ve inişli çıkışlı bir müzik kariyeri olduğu sansasyonlarla dolu bir hayat hikayesi var. Aynı zamanda bunu kendi kitabında da anlatmıştı yaşadıklarını ve işte bu kitap aynı zamanda filme de dönüşebilir. Bu konuda yapımcılarla görüşmeler devam ediyor ve Spears cephesinden aslında güzel haberler de gelmeye başladı bu aralar. Aile bağları yeniden güçleniyormuş. Eski eşi Kevin Federline'den olan iki oğlu var. Yaşları epeyce büyümüş. Ben de görünce şaşırdım. Sean ve Jaden, biri 20, biri 19 yaşında ve onlarla epeydir küstü ve geçenlerde işte iki oğluyla yıllar süren küsede son vermiş. Britney Spears sonrasında şimdi sabah modunda Afro'ya devam.

0: yapmaya hazırladığımız Temmuz ayının en şanssız isimlerinden biri. Bad Bunny İtalya'nın Milano kentinde öyle tamamı tükenen bir konseri olacaktı ama bu açık hava performansı ceviz büyüklüğündeki şiddetli dolu fırtınası yüzünden apar topar iptal edilmiş. Yani yaralanan bazı hayranlar bile olmuş. Bad Bunny Nueva yola buradaydı. Günaydın Serdar, ben sabah modundasın. Az sonra bakalım kimler seninle Shakira'yı Megusa'yla dinleyebilirsin öncesine. Maximum Hit Müzik'te Parvus Teller, Blacklist, kaçırma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Beşyolu İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de

hiç denemediyseniz acaba 6 hafta boyunca yerde yatsanız vücudunuza ve zihninize neler değişirdi? İngiltere'de bir kadın bunu denemiş, daha önce hiç yaşamadığı bir deneyim. Bakalım neler söyleyecek, birazdan paylaşacağım. Sabah moduna Tayla ile

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraat

Sizin sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti ve 3. eleme turuna yükseldi. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avusturya 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Dejavu'yla buradaydı. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah moduna devam ediyoruz. Aranızda yerde uyan var mı? Yani bu yataklarımızın konforuna tabii çok alıştık ama yerde uyuma dünyada aslında epeyce yaygınmış ve İngiltere'de de 4 çocuk annesi bir kadın kendisi fiziksel ve ruhsal tükenmişlik yaşıyor ve sonrasında alışılmadık bir yöntem denemeye karar veriyor. O da yerde uyumak. İşte bir gün salonun halı kaplı zemininde uyumaya karar veriyor. Amacı daha böyle basit, sakin ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir uyku deneyimi yaşamak ve ilk gün sonrasında daha huzurlu hissettiğini, vücudunun işte zemine temasının farkındalığı artırdığını söylüyor. Daha sakin bir zihin ve daha fazla enerjiye kavuştuğunu belirtiyor. Bunu 6 hafta boyunca da sürdürmüş. Tabii bizler pek alışık değiliz ama sanki denenebilir ama herkesin de başarması pek olası gözükmüyor, değil mi?

0: tanesi asıl adı Maria Mirabella ve sahne adı olarak da Mira'yı kullanıyor. Karamela buradaydı. Günaydın, mutlu sabahlar. Ben Serdar. Radyo Perimen'de sabah modundasın. Ina ve Merin Hill'i birazdan Digi Down'la dinleyeceğiz. Daha öncesine Hügel, Email Angel, Moving to the Sun. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Nescafe Express modunu aç kazan.

0: mesafeleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
4: Gençlik Kulübü mü?
5: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize Dynobil'e.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak. Ekspertize
6: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Gerçekten bu kadar geçtiğine şaşırdığım şarkılardan bir tanesi İnayla. 2014'e gittik. Ona şarkıda Marin Hill'de eşlik etmişti. Digi Dance sonrasında sabah modunda Alan Walker ve Eva Max burada şimdi. Fate.

0: grubun eski üyesi Fergie, American Music Awards etkinliğinde grupla birlikte aynı sahnede görünmüştü. Ve bu da tabii grubun klasik kadroya geri dönüp dönmeyeceği konusunda hayranlarını epeyce meraklandırdı. Black Eyed Peas, J Balvin eşliğinde Ritmo. Keyifli günler, Radyo Fermen'de sabah modundasın, ben Serdar. Birazdan Ed Sheeran'ı dinlemeye ne dersin? Azizam seni bekliyor. Hemen öncesinde Shakira, Burna Boy, Die Die radyonda olacak, unutma.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Konserlerin ardından müziğe bir süre ara vermeyi düşündüğünü ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini belirtmişti. Şirin Azizam sonrasında Calvin Harris ve Disciples'a devam ediyor şimdi. Sabah modunda How Deep Is Your Love?

0: vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

daha buradaydı. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah modunun bugünlük ve bu haftalık sonuna geldik. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden ve önümüzdeki haftanın hemen başında 7'de pazartesi sabahı görüşürüz. Peki go, it goes like that. Burada şimdi.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5. Reklam.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor.

0: avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bugün getir büyükte Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira. 1 litre Sütaş süt 40 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

Hani hangimiz üç tane taşıyoruz çok da emin değilim. Eşi de şu şekilde söylüyor. Yani bunu abartacak çok da bir şey yok. Sıvılarımızı yanımızda taşıyoruz o kadar diyor. Yani bilmiyorum ben.

0: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Doğanay'ın Dünyası.
1: Doğanay'ın Dünyası'nda ikinci saate birlikte adım attık. Şimdi çok mu yalnızız yoksa aradığımız kişiyi mi bulamıyoruz bilmiyorum ama yapay

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yavaş yavaş eksiltir.
1: Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
3: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: hesaplarını takip et.
1: Takip et.
0: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti ve 3. eleme turuna yükseldi. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avusturya 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Öncelikle köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Haramidere 5 yol, Mert Erhalıcıoğlu, Beylikdüzü Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, Bayrampaşa, İstoç güzergahları etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Kavacık Ümraniye yoğun, Maltepe Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: taksit. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Pilot Garaj Shop'a expertise.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: Daddy plain Jane. Eat a Barbie.
1: Radyo Fenomen'de A$AP Ferg ve Nicki Minaj ortaklığı ile birkaç yıl öncesine gittik. Plain Jane sonrasında maksimum hit müzikle tekrar günümüzdeyiz. Hatta önümüzdeki haftalarda Ağustos ortasında yeni albümünü yayınlayacak Becky G. İşte bu albümde de dinleyeceğimiz single'ı Radyo Fenomen'de Apple.

hafta sonu için geri sayıma geçtiğimiz cuma günündeyiz. Günün ikinci yarısında maksimum hit müzik eşliğini ilerliyoruz. Riviera ve She Doesn't Mind sonrasında deme kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Ve merak edenler için Loreen, Kato ve John ikilisi, Blackpink, Teddy Swims hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Hugel ve Ultra Nate önderliğinde yapacağız. Radyo

0: cevaplarını takip et.
1: Takip et.
0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo fenomeni.

kelimenin tam anlamıyla bir Eurovision canavarı diyebiliriz Loreen için. Tarihte Eurovision'u iki kez kazanan ilk kadın sanatçı unvanını aldı. Hatırlarsan yıllar önce Euphoria ile kazanmıştı. Bu da ikinci kez ona Eurovision'u getiren single'ı. Tatu Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müze. Bu kez Kato ve John ikilisiyle devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de Turn the Lights Off.

0: biri Teddy Swims ve Mr. Know It All Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler. Cuma öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Doechi ve Kodak Black ikilisi, Brian Mescal, Kedda Luna ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı The Bowsa ile yapacağız.
1: Reklam. Yollar bitmek bilmiyor mu?

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti ve 3. eleme turuna yükseldi. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Hazır hafta sonuna doğru ilerlerken hatırlatmakta fayda var. Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomen'i 40'ta geri sayıyoruz. Yine iddialı, çekişmeli bir liste programı olacak gibi yeni girişlerin olacağını tahmin ediyorum. Ve işte bu haftanın 19 numarasıyla devam ediyoruz. Tempo yükseltme zamanı. Yeni liste, yeni sıralaması cumartesi saat 15 itibariyle radyonda bir kez daha aklında olsun. İşte bu haftanın 19 numarası.

0: büyüyünce astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

0: Beşiktaş'ta kalabalık bir kadro ve kesinlikle bu kadronun hakkını veren bir single. Zerp, Svali ve Halle Abadi'yi bir araya getiren Metalik Lips Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, cuma öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak, Halsey, Bad Bunny, Daria, Alan Walker ve Ava Max ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Olivia Dean'le yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkı.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5.
1: Reklam.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Tam 7 yıllık bir aradan sonra Alan Walker ve Ava Max bir kez daha bir araya geldi ve yine ortada bir hit single var. İşte Radyo Fenomen'de bu ikiliden dinlediğimiz Fate sonrasında bakalım birazdan kimleri dinliyoruz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. The Kid Laroi ve Kehlani ortaklığı, Tyla, Swedish House Mafia hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Parov Stellar'la yapacağız.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

Mutlu tatiller. Hafta sonu için geri sayımı geçtiğimiz cuma öğle sonrasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. The Kid Laroi ve Kehlani ortaklığı Girls sonrasında bu kez Güney Afrika'nın yeni yıldız adayı. Radyo Fenemen'de Tayla ve

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

galiba tempo yükseltme zamanı ve hazır cuma günündeyken hatırlatmakta fayda var. Bu gece saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kaybili bir kez daha stüdyoda olacağım ve Fenomen Club'inle hafta sonuna demedi deme yerinde duramayacağım bir setle başlangıç yapacağız. Sürprizlerim olacak. İlk kez duyacağınız single'lar, canlı mashup'lar ve çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Şimdi ise Maximum Hit Müzik'te Anima ve Liz ortaklığı ve işte Radyo Fenomen

0: dönem bir hit single'a karşımıza çıkmayı başaran isimlerden İnna ve işte 2026 yaz dönemini karşıladığı single'ı Morenito Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. David Guetta, Shensi, Aaron Smith ve Luli ortaklığı ve tabii ki daha da fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıç Who Gel ve Ultranate'den.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: parasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
4: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali Elektronik Müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta RG. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam.
8: Radyo Fenomen.

son yıllarda özellikle eski dans klasiklerini yeni düzenlemelerle sık sık günümüze getirdi David Guetta ve işte onlardan biri Be My Lover radyo fenomenindeydi. Keyifli günler maksimum hit müzikte tarzı değiştirme zamanı. Cuma gününde Şensi ve Bosa.

da kariyerinin 3. albümünü yayınladı. Albüm hazırlık sürecinde neredeyse müziği bırakma noktasına geldiğini söylüyor. Ama bil bakalım ne oldu. Kariyerinin en başarılı albümünü yayınladı. Slater'dan bahsediyorum. Ve işte bu albümünden dinlediğimiz Dance sonrasında bakalım cuma gününde kimler bizi bekliyor. Yine kalabalık bir kadro var sırada. The Silent Partner, Benny Benassi, Ed Sheeran, birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.

İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monsta X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti ve 3. eleme turuna yükseldi. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

benim hatırlayanlar vardır. Özellikle 2025 yaz döneminde bolca dinlediğimiz single'lardan biriydi. Adam ve Zurek sonrasında Maksimum Hit Müziği bu kez 2026'nın en popüler single'larından biriyle devam ediyoruz. Özellikle sosyal medyada büyük patlama yaşadı. İşte

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Manila Beach. 2 Ağustos Pazar sabah yogasından Sunset Vault ve The Cenk performansına uzanan eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman.
3: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali'nde Türkiye'nin en büyük K-pop buluşması için geri sayım

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Haramidere hatta etkili devam ediyor. Anadolu yakasında ise Sancaktepe Ümraniye hatta etkili, Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye'de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Radyo Fenomen.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
5: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.
7: Ekspertizse Dynobil'le.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Radyo Fenomen.

0: Ticaret Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibisin.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

güzel geçiyordur müziğin fenomenleriyle sevdiğin şarkılara devam. Günün ilişkiler sorusunu da birazdan tekrarlayacağım. Sakın unutma. Cevaplar için Instagram Radyo Fenomen'e yönlendiriyorum seni.

0: Fenomen nedir sence? Instagram Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le update'in ideal ilişki arayışı bu soruyla devam ediyor. Bakalım ne gelecek Instagram'dan yolla, okuyacağım 2 saat. Maximum Hit Müzik ise birazdan Moving to the Sun. Ardından ise Fireball, People ve John Ryan burada olacak. Deniz Görkem'le update Radyo Fenomen'de devam ediyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Cee, Tiesto, RG, 80s, Monsta X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Sohbetiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

gelen mesajlardan okuyorum. Ben zaten uyumuyordum diye bir sevgilisi varmış sürekli. Bir tane daha bakayım. Hazırlanmamız uzun sürmedi aşkım ya diyor sürekli. Kız arkadaşım böyle bir bahanesi var diyor. Evet, bunlara gülüyor.

0: belki de söylense de sorun çıkarmayacak beyaz yalanlar neler demiştim. Yemek gerçekten çok güzel olmuş yalanını bana söyleyebilir sevgilim istediği kadar diyor. Yeni öğreniyorum ne var diyor. Ellere sağlık. Önemli olan istemek, emek vermek. Umarım günün güzel geçiyordur. Pressure'la başlayacağım. Helen Ardından Summer Cavaliers ve Black Vice gibi şarkılar burada olacaklar. Deniz Görkem'le Update'in Cuma enerjisinin içindesin biliyor musun?
1: Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudum.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti ve 3. eleme turuna yükseldi. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Yazın en iyi şarkıları.
1: Fenomen. When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love.

Erkem'le update'te bugün ilişkiler sorusunda. İlişkide söylesen de sorun çıkarmayacak beyaz yalanlar neler demiştim. Gelen cevaplarda okuyayım. Arkadaşım beni hiç rahatsız etmiyor yalanı demiş. Biliyoruz hepimizin sevgilisini sevmediği arkadaşları var. Film seçimi güzeldi aşkım diye her zaman övülmek isterim diyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sana iyi gelecek.
4: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
5: Sana iyi gelecek.
6: Güç bende artık.
7: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
8: İskeletor ailemi aldı. Ve dünyamızı yok etti.
7: Bu yaz gücü keşfedin.
8: Hepsi onlar için.
7: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
9: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
8: Konuşma zamanı geçti artık.
7: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
10: Pilot Garaj Auto Expertiz.
11: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: Pilot Garaj Auto Expertiz.
12: Migros'tan Hodri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le...

0: beyaz yalanlar sence neler? Bunları istiyorum. Radyo Fenomen'den gönder bakalım. Instagram hesabından ben de burada okuyacağım bolca. Sevdiğin şarkıları sana göndermeye devam ediyorum. So Easy burada Olivia Wynne, ardındansa Lose Control, Medusa ve çok daha fazlası Deniz Görkem'le update'le burada olacak. Geliyorlar.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta başlıyor.
1: Florida Beach. 2 Ağustos Pazar sabah yogasından Sunset Vault ve The Cenk performansına uzanan eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
1: ve kanala katıl.
2: Davetiye kazanma şansı yakala.

0: yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali Elektronik Müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Akü yol durumunu sunar.
8: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Yeni Bosna İncirli, Çağlayan Zincirli Kuyu etkili. Aksi yönde Mecidiyeköy'de başlayan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca aralıklarla oldukça seyir hızı düşük devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa İstoç tek yönlü. Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak oldukça yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz

ilişkiler sorusunda ilişkide söylesen de sorun çıkarmayacak beyaz yalanlar neler demiştim. Fotoğrafta çok güzel çıkmışsın hayatım. Gelen mesajları okuyorum. İstediğin diziyi izleyebiliriz canım diye bir mesaj var. Bu gerçekten sorun çıkmasın cümlesi.

0: ChatGPT zamanı. ChatGPT'ye en son sorduğun soru neydi? Instagram Radyo Fenomen'den gönder bakalım, düşünmeye devam edelim. Bakalım Maxim Uyut Müzik'te neler yaklaşıyor. Dai Dai, FIFA World Cup. Official song biliyorsun. Shakira Burnaba eşliğinde gelsin mi? Gelsin.
1: Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Nescafe Express modunu

0: derine epe gir, çekilişe katıl.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Radyo fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
1: Radyo fenomende Deniz Görkem'le

denemesi yapalım sana. Birazdan Turn the Lights Off gelecek, haberin olsun. Street Fighter filminin müzikleri için bir araya gelen dev isimler 50 Cent, Eminem ve hip hop efsanesi Tupac'le ortak bir şarkı kaydettiklerini açıklamışlar. Gerçekten inanılmaz bir şey ya. 1996 yılında hayatını kaybeden Tupac'in sesini yapay zeka ile oluşturmuşlar yeniden. Gerçekten bilimde şarkı da legendary olacak.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Radyo Fenomen.

0: güzel geçiyordur. En sevdiğin şarkılarla devam ediyoruz. Deniz Görkem'le update'e. İdeal ilişki sorusu bugün. Birazdan tekrarlayacaktım. Hadi şimdiden söylemiş olayım. Söylenebilen beyaz yalanlar, kabul görülebilenler neler? Maksimum Hit Müzik. Sen düşünürken bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler gelecek. Muin Türüsan, Hugel ardından Troublemaker, All Immerse ve Florida Radyo Fenomen'de olacak. Sakın kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura...

0: parası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: ilişkide söylesen de sorun çıkarmayacak beyaz yalanlar neler demiştim. Ben kırılmadım. O tarafta çok güzel çıkmışsın. Bunu söylemek zorundasın, bu kural zaten. Hayatımı ailenle vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. Ya, aksini iddia etmediği sürece bu yalanı bana söyleyebilir demiş. Tabii ki söyleyecek. Ne diyecek? Aileni sevmiyorum mu diyecek. Maximum Hit Müzik. Maximum Hit bakalım neler var. Magnetic Divosa. Ardından Sayıncı Belly Dancing burada olacak. Deniz Görkem Laftet'in en özel şarkılarını dinlemek için tam saatindesin. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibisin.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor.

0: Anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti ve 3. eleme turuna yükseldi. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Güç bende!
3: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
4: İskeletor ailemi aldı. Baba! Ve dünyamızı yok etti.
3: Bu yaz gücü keşfedin.
4: Hepsi onlar için.
3: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
5: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
4: Konuşma zamanı geçti artık.
3: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen.
7: Maksimum Hit Müzik.
8: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Florida Beach, 2 Ağustos Pazar sabah yogasından Sunset Vault ve The Cenk performansına uzanan eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
0: ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Getir.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
2: Underground Boutique. Underground Boutique. Underground Boutique.
0: DJ UFUK.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu.
1: Eğlence maratonu.
0: En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.

Radyo Fenomen. Keyifli tatiller. Cuma gününde saat daha 24. Artık hafta sonuna enerji dolu bir başlangıç yapma zamanı. Fenomen Club'in başlıyor. Ben DJ K'yi stüdyoda kerim aldım. Sürprizlerim olacak. Enerji hiç düşmeyecek. İlk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar. Hepsi seni bekliyor. Kısacası şimdiden

0: Allah.
1: K-Billy, Super Sounds of House.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: La Casa del Ritmo.
0: Radyo fenomende.
1: La Casa del Ritmo.